Nara Corinthians. Yapamayım tımıldığınız. Ve o da şimdi son. O kilo bir plangınız. Kan fost. Kanan fost. Orkasın tem kubins. Astız.